Was it once love?

Finger and

Messed up.

0: I know it, baby. You know it too.
1: Radyo Eksen.

96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba, günaydın. Eksen'in sabah programı başladı. Gülşah Güray ben ve saat 10'a kadar size eşlik edeceğim. Ayın 28'i bugün günlerden pazartesi. Pets Domino'dan da I'm Walking dinlediğimiz şarkı The Thing Things'e de devam ediyoruz. That's Not My Name. Şimdi Radyo Eksen sabah programında hepiniz hoş geldiniz yayına.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında...

0: Ve World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin.

Hey You, Pink Floyd, Radyo Eksen'deydi. Biraz klasiklerden devam edeceğim bu pazartesi. Radiohead mesela dinleyelim. Pink Floyd ardından Fake Plastic Trees'le devam ediyoruz yayına.

Addicted to Love, Robert Palmer 1985 senesinde piyasaya sürmüştü. Aslında Chaka Khan'la bir düet olacaktı bu şarkı. Fakat Chaka Khan plak şirketi aynı dönemde kendi solo albümünü piyasaya süreceği için ve bunun önüne geçeceğinden korktuklarından dolayı yayınlanmasına izin vermedi. Ve Chaka Khan'ın vokalleri mixten siliniyor. Fakat arka planda bazı vokal düzenlemeleri hala ona ait. Çok dikkatli dinlenildiği zaman da anlaşılıyor. Addicted to Love'ı dinledik. Robert Palmer 96.2 Radyo Eksen'deydi. Bengals'a devam ediyoruz. Şimdi bir sene sonra, yani 86'da yayınladıkları Prince'in yazdığı Manic Monday şimdi Radyo Eksen sabah programında sırada.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL

0: Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister,
1: ister o. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan Mağazası.

0: Salı günü rüzgar kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
4: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

devam edeceğim demiştim programda ama bir tane araya eklemek istedim. Bu ay yayınlanan İrlandalı çok genç bir folk blues sanatçısı Murian Bradley, Dancing on My Grave dinlediğimiz şarkıydı. Normalde 20'li 30'lu yılların country blues klasiklerini bu parmak stiliyle finger picking yeniden yorumlayan bir sanatçı kendisi. Bu dinlediğimiz EP'si Blackwood Pew'da yer alıyor. Dancing on My Grave 96.2 radyo eksendeydi. Dediğim gibi klasiklerle devam ederiz. Belki arada bir iki tane daha çalarım yenilerden ama genelde bu pazartesi yormayacağım kimseyi. The Jam Absolute Beginners şimdi sırada.

0: Alexander Şahdıray yayında. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz. Uninvited Jazz Band Swing Planet 2 Ekim'de Paribu Art'ta. Caz'ın altın çağının ritimleri swing dansının enerjisiyle buluşuyor. 1920'ler ve 1930'ların New Orleans jazz ve blues ruhunu sahneye taşıyan Uninvited Jazz Band'e Swing Planet'in dinamik dans performansı eşlik ediyor. Canlı müzik ve dansla Paribu Art Fuayi'yi hareketli bir dans pistine dönüştürecek bu özel gece 2 Ekim'de saat 21'de başlıyor.
2: Renk enteresan. Renk seçimi.
3: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekilde enteresan.
2: Şekilde enteresan Serdar.
3: Ben bu şekilde ilk defa görüyorum.
1: VR deneyimi 35 Mayıs projesi 3-31 Ekim tarihlerinde Paribu Art'ta. Prek 35 Mayıs'la tiyatro izleme deneyimini sanal gerçekliğin dünyasına taşıyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği yapım, VR gözlükleri aracılığıyla sunduğu 180 derecelik izleme deneyimiyle seyirciyi hikayenin dünyasına davet ediyor. Crack VR'ın ilk gösterisi 35 Mayıs, 3 Ekim'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Editors, Sugar 96.2 Radyo Eksen sabah programını dinliyorsunuz. Bu da Radyo Eksen'in klasiklerinden bir olduğu için programda yer verdim. Daha klasiklerden, hem Eksen klasiklerinden hem de normal bildiğimiz zaten klasik olan şarkılardan bir liste bugünkü programda. Aralara çok az yeni şarkılar ekledim. Bugünkü yayın böyle olsun istedim ve Muse'da devam ediyoruz. 96.2 Radyo Eksen sabah programı bu, dinlediğiniz Gülşah Güray ben ve saat 10'a kadar sizlere eşlik edeceğim.

Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Fransız besteci Jan Tiersen uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da. Jan Tiersen 10 Ekim'de Stage Pass organizasyonuyla Maximum Unique açık havada sahne alıyor. Müziğin, doğanın sesleri ve duygusuyla buluştuğu bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.

0: sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin. This is a place where I feel
1: at home. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

Come to Mama and Peebles 1975 senesinde piyasaya sürmüştü. Telling It albümünün şarkılarından biriydi. Burada And Peebles şarkısında bir telefon numarası veriyor. Ve zamanında birçok kişinin de bu telefon numarası aradığı söyleniyor ama öyle bir numara yok elbette. Zaten hani kim şarkısında gerçek bir numarayı kaydedip şarkının sözlerine yerleştirir ki. And Peebles ardından Janis Joplin'le devam ediyoruz. Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz.

Rihanna'nın Fleetwood Mac 96.2 Radyo Eksen'de idi. Şimdi Modern Love'ı dinleyeceğiz. David Bowie şarkısı ama Zao de Sagazan yorumuyla. O da 2024 senesinde bu versiyonunu piyasaya sürmüştü. Bu hatta Greta Garbo'yu ağlatan kan performansı vardır. Belki karşınıza çıkmıştır sosyal medyada. O yıl jüri başkanı Greta Garbo'ydu. Performansı da tamamen ona bir saygı duruşuydu. Çünkü Frances Ha vardı hatırlarsınız 2012'de. Bu sokakta şarkıyla dans ettiği bir bölümü vardı filmde. İşte ona bir saygı duruşu yapmıştı. Greta Garbo de bundan çok hoşlanmış. Olmalı ki hoşlanmaz mı insan? Bu performans sırasında gözyaşlarını tutamamıştı kendisi. İşte onu dinleyelim mi şimdi? Modern Love'la devam ediyoruz yayına.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
4: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
5: Skoda servisim, beni anlarsın.
3: 4 numara.

0: 2 numara. Bir numara. Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

genelde klasikler dinleyeceğiz ama aralara yenilerden de bir iki tane eklerim bugünkü programa demiştim. Onlardan biri Crawlers'dı. Birthday Eylül ayında, bu ay 18 Eylül'de piyasaya sürdükleri İngiliz alternatif rock grubu Crawlers şarkısıydı. Turn of the TV EP'sinde yer alıyor ve bu dinlediğimiz şarkı Crawlers'a ait Birthday şarkısı oluyor. Pretenders'a devam edelim yayına.

Marissa Nadler, Lover Release Me 2018'de yayınlamıştı. Formal Crimes albümünde yer alıyor. Arkada duyduğumuz bu daha puslu ses, geri vokal kim biliyor musunuz? Sharon Van Etten. Lover Release Me, Marissa Nadler, ardından Bob Geldof'la devam edelim yayına.

scratch for love. Pay a white body. Spend

bir tane daha yenilerden şarkı ekledim. Slaughter Rust grubu, Los Angeles merkezi alternatif bir rock grubu. 18 Eylül'de yayınlanan Hearts Castle şarkısıydı bu dinlediğimiz. What They Grow in the Garden albümlerinde yer alıyor. Equal Vision Records'un etiketiyle piyasaya çıktı. Bu medya patronu William Randolph Hearst'ün torunu Patty Hearst'ün 1974 senesinde kaçırılma hikayesinin kurgusal bir dille anlatıldığı şarkısıydı. Grubundan dinlediğimiz Hearst Castle, ardından Strokes'la devam edelim yayına.

0: Dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jolitour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

Programda iki tane yeni şarkı dinleyeceğiz arka arkaya. Bunlardan ilkini dinledik. Ash, Bittersweet Blue. Bu ilk albümü vardı Ash'in, 1977. Onun 30. yıl özel versiyonu münasebetiyle 16 Eylül'de yayınladıkları versiyonda bu yeni şarkı yer aldı. Bittersweet Blue 96.2 Radyo Eksen'deydi. Yani sonradan ekledikleri bir şarkı olarak 30. yıl münasebetiyle bu daha özel versiyonda yer aldı. Merak edenler için böyle bir yeni şarkı idi. Şimdi Editors'a geçiyorum. Onların da yine bu ay piyasaya çıkan yeni şarkıları Seriously'yi dinleyeceğiz. 8. stüdyo albümleri ki 30 Ekim'de yayınlanacak Surface Echo and Sound. Bunun yeni single'ı Seriously ile Editors'da devam ediyoruz yayına.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan. Umran Oto
3: Ekspertiz. Salı günü rüzgar kuvvetlenince serinlik verir gibi yapacak. Hadi iyi bir kahve içme.
4: Nereye bu saatte?
3: Salona.
5: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
7: getir. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

De sabah programının sonuna geldik. Dinlediğiniz için, mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Bugün son olarak bir Antonio Johnson's şarkısı dinleyeceğiz. Shake That Devil. Ve yarın sabah salı listesiyle, yani birlikte yapacağımız listeyle tekrar birlikte oluruz. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Dikkat edin. Hoşça kalın. That dog had his way with me. Shake that dog out of the tree.

96.2 Radyo Esen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo X.

0: dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Çivogol Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
4: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
5: Sen neymişsin Shop&Fly? Fly, fly, fly.
6: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
7: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
8: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
9: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
10: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: take Manhattan. Then we take Berlin.
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
4: Güzel bir yatsan.
5: Hadi iyi bir kahve içmeye.
6: Nereye bu saatte?
5: Salona.
1: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.

Courtney Barnett'in memleketi Melbourne'den Los Angeles'a taşındıktan sonra yazdığı Creature of Habit isimli 4. albümü bu sene Mart ayında yayınlanmıştı. Bu albümünden dinlediğiniz One Thing at a Time. Water From Your Eyes üyesi Nate Amos'tan da çok kısa bir sürenin ardından bir başka solo albüm daha geldi. En son 2025 Aralık ayında Hollow Boy isimli ikinci solo albümünü yayınlamıştı ve bu ayda The Singer in My Band isimli üçüncü solo albümünü yayınladı. This is Lorelai olarak bu albümünden Billy Came Back.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için

0: İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Yardex Radyo X'andaydı. Üçüncü albümleri You're Gonna Need a Little Music 17 Temmuz'da piyasaya sürüldü. İlk iki albümlerin arasında orta yolu buldukları bir çalışma diyebiliriz bu albümleri için. İlk albümleri de Overload'un post-punk sound'u ve politik yapısı ve ikinci albümleri Where Is My Utopia'nın dans pisti odaklı ve renkli moduyla orta yolu buldukları bir albüm olmuş. Üçüncü albümleri You're Gonna Need a Little Music. Bu albümlerine ismini veren şarkıyı dinlediniz. Yardak takibinde 1979 senesinden Ian Dury and the Blockheads klasiğiyle devam ediyoruz. Reasons to be Cheerful Part 3. Reasons to be Cheerful.

Kuşak Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin.

0: Salı günü rüzgar kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak.
1: Hadi iyi bir kahve içme.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Bir çıkışlı müzisyen Johnny Dynamite açtı ikinci saati. 80'ler New Wave, Dark Wave, Post Punk ve Synth Pop'un iç içe geçtiği melankoli dolu kendi adını taşıyan yeni albümünü bu sene Mayıs ayında piyasaya sürmüştü. Bu albümünden dinlediniz. Is It Cold Enough For You? Pond sırayı alıyor. Sweep Me Off My Feet.

Boston merkezli ikili Sweeping Promises, Radyo X'deydi. Geçen ay çıkardıkları You Say I Romanticize isimli 3. albümlerinden dinlediniz Cocoon. 70'ler sonu Zürih'te kurulan Kleenex'le devam ediyoruz. And You.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Defter, silgi, tablet.

0: fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

The Gun Club takibinde Twisted Teens, Radyo X'andaydı. New Orleans çıkışlı ikiliden bu sene iki albüm birden geldi. Temmuz ayında yayınladıkları Florida Water Blues adlı üçüncü albümlerinden dinlediniz. Why Did You Miss It? Tin Mortgage'la devam ediyoruz yayına. Sick Day.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Hayal kurarken yanında altın bir eşlikçi olsun. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

Devo, Gang of Four, B-52s gibi gruplardan etkiler taşıyan Green World Image isimli ikinci albümlerini bu sene Mayıs ayında yayınlamışlardı Sub Pop etiketiyle. Seattle merkezli topluluk Telehealth ve yeni albümlerinden Will and Era dinlediğiniz şarkıydı. Bristol kökenli ikili Get Down Services'la devam ediyoruz. Onlardan da yeni bir kayıt dinleyeceğiz. Bu sene ortalarında yayınlamışlardı The Radiator.

personality came through. Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 200

0: Eser Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister, ister
1: çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.
3: Whose idea was it that you helped him?
4: A psychiatrist.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
0: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz. Uninvited Jazz Band Swing Planet 2 Ekim'de Paribu Art'ta. Caz'ın altın çağının ritimleri swing dansının enerjisiyle buluşuyor. 1920'ler ve 1930'ların New Orleans caz ve blues ruhunu sahneye taşıyan Uninvited Jazz Band'e Swing Planet'in dinamik dans performansı eşlik ediyor. Canlı müzik ve dansla Paribu Art Fuayi'yi hareketli bir dans pistine dönüştürecek bu özel gece 2 Ekim'de saat 21'de başlıyor.
2: Renk enteresan. Renk seçimi.
3: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekil de enteresan.
2: Şekil de enteresan Serdar.
3: Ben bu şekilde ilk defa görüyorum.
0: VR deneyimi 35 Mayıs projesi 3-31 Ekim tarihlerinde Paribu Art'ta. Prek 35 Mayıs'la tiyatro izleme deneyimini sanal gerçekliğin dünyasına taşıyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği yapım, VR gözlükleri aracılığıyla sunduğu 180 derecelik izleme deneyimiyle seyirciyi hikayenin dünyasına davet ediyor. Crack VR'ın ilk gösterisi 35 Mayıs, 3 Ekim'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
1: Paribu Art sundu. Şah Turgut yayında. Radyo Eksen.

Amerikalı müzisyenin kayıp üzerine bir albüm olarak tanımladığı 6. albümü Hila bu ay ortasında piyasaya sürüldü. Yeni şarkılarından Can't Be Wrong takibinde 1985 yılından Book of Love şarkısıyla devam ediyoruz. I Touch Roses.

New York'tan TVOD Radyo Eksan'daydı. İkinci albümleri The Farm 16 Ekim'de yayında olacak. The Farm açık bir biçimde George Orwell'ın Animal Farm'dan ilhamını alıyor. Yeni TVOD single'ı Meetings Radyo Eksan'daydı. Pixies'de devam ediyoruz yayına. The Baser.

Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

0: Dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jolitour.com, 444-0644 ve acentelerimizde. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Hadi iyi bir kahve içme.
8: Nereye bu saatte?
7: Salona.
9: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
6: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Detroit'in harikalarından Proto Martyr Radyo X'endeydi. Hotel Yusona isimli 7. albümlerini geçtiğimiz cuma yayınladılar. Grubun frontmeni Joe Casey albümün merkezindeki fikri şu sözlerle özetliyor. Amerika'yı eski, bakımsız ve yavaş yavaş çökmekte olan bir otel olarak hayal ediyor. 9 şarkının her biri bu otelin başka bir odası ve her odada başka bir istenmeyen misafir bulunuyor. Yusona ismi de bu metaforu tamamlıyor. Zamanında Amerika için alternatif olarak seçilmiş bir kelimeydi. United States of North America'nın kısaltması Yusona. Proto Martyr ve yeni albümlerinden The Old Hotel dinlediğiniz şarkıydı. Joy Division'la devam ediyoruz yayına. No Love Lost.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Az bir süre kaldı 5. albümlerinin yayınlanmasına. Dopamine Chamber isimli yeni albümleri 16 Ekim'de yayında olacak. James Ford'la çalıştıkları bu albümlerden paylaştıkları ilk single oldu Marianne. Fontaine's DC takibinde bugünün kapanışını Leonard Cohen'le yapıyorum. So long Marianne. Gülşah Turgut ben. Yarın 13'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Come over.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen. Pazartesi günlerden 28 Eylül saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Bugün Barbarik'le haftanın ilk programına başladık. Blur'den Eksen'deydi, ardından Manic Street Preachers dinleyelim, Ocean Spray. It's easy.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, zeynemenize bakın, sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo Eksen.

son dönem caz gitaristlerinden Taka Nabashiro, Japon müzisyenin faaliyetlerini New York'ta sürdürdüğünü belirteyim. 6 to 11, ondan dinlediğimiz kayıtta Robert Glasper, Erika Badu işbirliği var sırada. Bugünkü programda dinliyoruz Afro Blue. Dream on.

0: bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
4: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

70'ler sonundaydık. Madness, The Prince'le Eksen 96 ikiliydi. Programın ilk saatinde sona doğru geliyoruz. Sırada Girl Ray var, Love Is Enough.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.
2: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

80'de bir klasik Aerosmith ve Amazing. 17-16-8'e dek ben Güven yayındayım. Sırada bir Richard Ashcroft single'ı var. Yakın geçmişten bu şarkı. Natural Rebel albümünden dinliyoruz. 96.2'de Surprised by the Joy.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen'de.

Burayı bize tanıtan ilk albümleri Woman'dan Radyo Eksen 96.2 ile Three Days dinledik. 2013 yılından bu şarkı. Sırada yine aynı ülkeden yani Kanada'dan başka bir ekip Arcade Fire var. Eksende Reflector.

Minor Earth, Major Sky, AHA'nın 2000'li yılında gelen albümündendi Summer Moved On. Kısa bir reklam arası vermeden önce bugünkü program Stereophonics ile devam ediyor. What's All the Fuzz About?

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Vakıfbank daima seninle.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hadi iyi bir kahve içmeye.
5: Nereye bu saatte?
4: Salona.
6: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2 Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz. Uninvited Jazz Band Swing Planet 2 Ekim'de Paribu Art'ta. Caz'ın altın çağının ritimleri swing dansının enerjisiyle buluşuyor. 1920'ler ve 1930'ların New Orleans caz ve blues ruhunu sahneye taşıyan Uninvited Jazz Band'e Swing Planet'in dinamik dans performansı eşlik ediyor. Canlı müzik ve dansla Paribu Art Foyer'i hareketli bir dans pistine dönüştürecek bu özel gece 2 Ekim'de saat 21'de başlıyor.
2: Renk enteresan. Renk seçimi.
3: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekil de enteresan.
2: Şekil de enteresan Serdar.
3: Ben bu şekilde ilk defa görüyorum.
1: VR deneyimi 35 Mayıs projesi 3-31 Ekim tarihlerinde Paribu Art'ta. Prek 35 Mayıs'la tiyatro izleme deneyimini sanal gerçekliğin dünyasına taşıyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği yapım, VR gözlükleri aracılığıyla sunduğu 180 derecelik izleme deneyimiyle seyirciyi hikayenin dünyasına davet ediyor. Crack VR'ın ilk gösterisi 35 Mayıs, 3 Ekim'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Take it in your heart. Take it in your heart. Andromeda yeni saatin açılışıydı. Gorillaz'dan dinledik. Burası Radyo Eksen. 90'lar başına Massive Attack'le dönüyoruz. Be thankful for what you got.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Filme başlamadan kahveni almayı unutma. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shopperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Sinematik cazın sınırlarını yeniden tanımlayan The Cinematic Orchestra, büyüleyici performansıyla 7 Ekim'de Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Biletler Passo'da. Detaylar için web sitemizi ziyaret edin.

2015 yılında The Libertines'in 3. albümü olarak gelmişti. Anthems for the Doom Youth'dan Radyo Eksen'de dinledik. Heart of the Matter. Bugünkü programda Stray Talking Heads aldı. Life During Wartime.

0: Stop chasing shadows, just enjoy the ride. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: Salı günü rüzgar kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak.
1: Hadi iyi bir kahve içmeye.
2: Nereye bu saatte?
1: Salona.
3: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
4: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo.

Cheshire, İngiltere'den The 1975, Radyo Eksen 96.2'de dinledik. İki numaralı albümlerinden 2015 sonbaharında gelmişti Love Me. Bugünkü programın yeni ve aynı zamanda son saatine Blondie ile başlıyoruz. Radyo Eksen'de Rapture.

Son single'ı Congratulations to Me ve Eels, ardından solo kayıtla Arctic Monkeys solisti Alex Turner'ı Radyo Eksen'de dinledik. Pale Driver Waltz. Bugünkü programa Coldplay ile devam edelim grubun. Kariyerlerinin ilk günlerine dönüyoruz. Eksen'de Politik.

Harpoon eksendeydi. Britt Daniel ve arkadaşlarının 2014 çıkışlı They Want My Soul albümlerinden dinledik şarkıyı. Do You. Bugünkü programa kısa bir ara vermeden önce Snow Patrol'la devam edelim. Chocolate.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da yol yardımı var. İyi ki bende Skoda var.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

Feeling Good, Muse'unda oldukça güzel yorumladığı bir kayıt. Eksendesiniz, klasiklerden biri var sırada. Deep Purple, radyolarınızda Smoke on the Water.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

Yayının sonundayız artık. Kapanışı bu akşam Krumbin ve Leon Bridges sonrasında Beck New Pollution'la yapacak. Yarın 4'te yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

96.2 Radyo Esen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Esen'de.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Çağlar Tekin'in hazırlayıp sunduğu

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'ten herkese merhaba, ben Çağlan. Bu akşamki Lanet'i Tin Lizzy ile açtık. Johnny the Fox albümünden geldi 1977 tarihli Don't Believe a Word. Sıradaki parça Dio'dan gelecek, Night People.

Dinlediğiniz parça Dio'ya ait Night People. 1987 tarihli Sacred Heart albümünden geldi. Bu Dio'nun 4. albümüydü. İlk 3 albümünde çalan kadro. Gitarda Vivian Campbell, basta Jimmy Bain ki kendisi 23 Ocak 2016'da vefat etti ve davulda Vinnie Appice'den oluşuyordu. Bu kadro Last in Line adı altında bir grup kurup Dio'nun adını şereflendirmek istediler ve Heavy Crown adını taşıyan bir albüm yaptılar. Bu albümden Devil'ı dinleyeceğiz şimdi.

Dinlediğiniz parça Whitesnake'den geldi. Slide In albümünden 1984 tarihli Standing in the Shadow. Sıradaki parça Black Sabbath'tan gelecek. Black Sabbath 80'lerin ortasında sadece Tony Iommi'den ibaret hale gelmişti ve kendisinin tek başına eski Black Sabbath kadrosundan tek başına yer aldığı bir albüm Seventh Star'dan gelecek şimdi. Vokalde Glenn Hughes'u duyacağız. Danger Zone.

Dinlediğiniz parça Nikki Sixx'in grubu 6AM'den geldi. Prayers for the Blessed adını taşıyan albümlerinden The Devil's Coming'i dinledik. Sıradaki parça Norveçli Theatre of Tragedy'den gelecek. 2006 yılında çıkarttıkları Storm albümünden aynı isimli şarkıyı dinleyeceğiz.

Theater of Tragedy'den geldi Storm. Grubun bilindik vokalisti Liv Kristin ayrıldıktan sonra 2004 ve 2010 yılları arasında Theater of Tragedy'ye vokalistlik yapan Nell Sigland bu şarkıdaki vokaldi. Aynı zamanda başka gruplarda da backing vokal yaptı kendisi. Bunlardan bir tanesi Dark Tranquility. Fiction albümünde The Mundane and the Magic şarkısında kendisinin vokalini duyuyoruz. Şimdi o şarkıyı dinleyelim.

Dinlediğiniz parça Amerikalı gotik rock grubu Domin'den geldi. Grubun 3. albümü Beautiful Crash'tan The Scene'i dinledik. Sıradaki parça Anathema'dan gelecek. 93 tarihli Serenades albümünden bir parça bu albümde. Daha sonra vokali Vincent Kavanagh'a devredecek olan Darren White'ın sesini duyacağız. Sleepless.

Dinlediğiniz parça King Diamond'ın en sevdiğim albümü 2000 tarihli House of God albümünden geldi, Just a Shadow. Sıradaki parça Billy Idol'ın 2014 yılında çıkarttığı son albümden gelecek. Kings and Queens of the Underground adını taşıyan bu albümde Billy Idol ilk dönemki gitaristi Steve Stevens'la çalışmıştı. Steve Stevens bildiğiniz üzere Michael Jackson'ın Bad albümünde Dirty Diana şarkısında çalmış olan gitarist. Bu albümden bence Billy Idol'ın son yıllarda yaptığı en iyi şarkıyı dinleyeceğiz. Postcards from the Past.

Dinlediğiniz parça Bon Jovi'den geldi, New Year's Day. Bu şarkı grubun son albümü This House Is Not For Sale'de yer almaktaydı. 96.2 Radyo Eksen'de Lanettesiniz. Şimdi Samson'la devam edeceğiz. Samson vokalisti Bruce Dickinson'la tanınan bir grup. Bruce Dickinson Iron Maiden'a girmeden önce grupla son albümünü Shock Tactics adı altında yayınlamıştı 1981 yılında. Bu albümden bir şarkı Riding With The Angels.

Bruce Dickinson demişken kendisi 92 yılında Iron Maiden'dan ayrıldıktan sonra yola solo devam etmişti. İkinci albümü Iron Maiden'da olmadığı dönemde piyasaya çıktı. 94 tarihli Balls to Picasso. Şimdi bu albümden bir klasik dinleyeceğiz. Tears of the Dragon.

Dinlediğiniz parça İsveçli grup Ghost'tan geldi, His. Şimdi Yunanlı bir grup var sırada. Tabii ki her zaman çaldığım bir grup Rotting Christ'tan gelecek, You My Flesh.

Dinlediğiniz parça Tesla'dan geldi, Paradise. Bu akşamın son iki parçasına geldik. Bunlardan ilki Sebastian Bach'tan gelecek. Skitrov'un eski vokalisti 2007 yılında çıkarttığı solo albümü Angel Down'dan By Your Side ile lanette olacak ve kapanışı 2003 tarihli Prey albümünden Tiamat yapacak, Divided. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.